paringi ati sing bako. Aku ora loro ati. Yen pancen iki dalanku,